sanne sanne sanne sanne baba ayimi islama ka o wiete yero mama ko do olil kusel lolle ngeje mo koyde kebeje mo jappeje to fandeje war ledde kecce sappo bawanani gota hattanta bollo so tawi non ayimi yero mama njima pullori galo hawa jama ko kanko wino yero yero wimo nam o wimbo maydeni yeso kono gaccene caggal biddo gorko yo hul gacce woto hul mayde sabu mayde ala jassata